0: Yok. Yok yok. Gireyemez içmeyeyim yok.
1: Tamam, tayyara tayyara tayyara tayyara.

0: Live screen.
1: Milen. Ne Milen?
0: Abi.
1: Nasılsın? Kafası karıştı. Sen ne varsa kafalı tatlı.